Sunanya, nakşeya bajer minako, satrancako, şorga şiyenko, ruka pekteji, nukirna. Udı sırdımı romani deji. Bajer buna vende kabazırkani uleşkeriye ko piramazin, o parast gahaji jub tarayemazin şametere jihatiye avakirin. O sura bajerji, o hefta der gahaji hatiye

Oliver, em gişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

ben takırım beri gireşi hane şu haydar etkili ki hane erdoy. Seni rekanı çatır yapıştı amışı kanda. Temaş deri ki zuzana büyüm dilemedi kastım eşyam dilemedi kastım.

Are aradın kısmete her yasını. Lecu keriz kembile kavci her yakdık çine peşadını. Are aradın kısmete kurmuk keze çule.

Helal doğru kelekke hadi bin et diyare çayı kürbeşle Jigeri ve jitke çene bini khuda ne devran o mala Mugubel kerdile khuda o Lel vadif kerdile

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamil Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve zhebi darım. Hındı kevukhaşi de bimine.

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisir bajare kevin. Lişamil Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve ezhe bidarım. Hındı kevuhaşiye de bimine.

Tam baş gühterim axaşa üstüne lal. İrü amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajar yanı borama. Priya radio de lal. O xalik ama ya İrü, nesir oleyzere deştiyan yanji ezidiyan. Varem hevren asukin.

Oliver, vision da viaja de camaya ilu. Juliana bora bon. Bria radio de lan. Gelek spas, şpuku her gün ava. Hartım, onda keyfi hoş edebilir miyim?